0: Ama kalemen gola!
1: Sayede bize uzun sayede. Sayede bize uzun sayede.